0: Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgörü.

köşe başına yağmurdan kaçtım. Bakma öyle bana, camdan gizlice. Aklına gelmesin sana döndüğüm, çekip gideceğim yağmur.

0: Yeni bir şeyler teklif et ki kabul edeyim.
1: Sadece darbuka alabilir miyiz lütfen? Darbukacı, bize göre çal olur mu? Sağ ol.
2: Az dur. Sesten çıktım oğlum.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat.

0: sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Artık misafirimizsiniz. Radyo 30.

0: Süreç Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla
2: bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533-488-4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Batı'ya.
1: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tüm Erkan Söğüt'ü yeniden mikrofon karşısındayım. 26 Haziran 2026 günlerden Cuma bugün değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma gününde günü güzel kapatacağız ve haftayı da güzel sonlandıracağız. Enerji dolu bir başlangıç her zaman pazartesilere değil, bazen cuma günlerine de lazım değil mi?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileyelim efendim. Ne demiştik? Her zaman pazartesilere güzel başlamayacağız. Bazen de cumalara güzel kapatacağız ki enerji dolu. Hafta sonunu da enerjiyle geçirelim. Her zaman dinlenmek değildir hafta sonu. Özellikle de yaz gelince birazcık yazın, denizin hatta imkan varsa tadını çıkartmaktır. Bu yazda özellikle yarın için baktığımızda ise Karadeniz bölgesinde değilseniz eğer ki sizler de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Yurdun dört bir noktasında sadece Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti birazcık yüksek ama denizin sıcaklığı gayet yerinde diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde ben Tümerkan Söğütlü en iyi müziği sizlerle buluşturuyorum.

Güne dairen sevilen şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansöz'dü. Sizlerle olmaya kaldığım yerden devam ediyorum değerli dinleyenler. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Colorado çölünde yer alan ve insan müdahalesi sonucunda kazara oluşan Salton Gölü son yıllarda hızla kuruyarak bölgedeki en büyük ekolojik tehditlerden biri haline geldi. Geçmişte turizm merkezi olan bu devasa su kütlesi günümüzde içerdiği yüksek tuzluluk oranı ve çevreye yaydığı zehirli tozlar sebebiyle ciddi bir halk sağlığı krizi de teşkil ediyormuş. Bakın bir turizm merkezi nasıl bir kaçılacak nokta haline geliyor, bu haberle görmüş oluyoruz bizler de.

26 Haziran 2026 günlerden cuma bugün, haftanın son çalışma günü. Haziran'ın da son hafta sonusu olacak bu efendim. Deniz kıyısına yakın olup da sezonu açmayanlar için belki de son böyle kalabalıklardan önceki fırsat diyebiliriz. Çünkü okullar da tatil oluyor bugün itibariyle, biliyorsunuz ki birçok okulda da yine son ders zillerinin çalınmasıyla birlikte bu hafta sonu birazcık daha dolu dolu olacaktır sahil kesimleri, değil mi efendim? Gününüz keyifli olsun, gününüzü keyiflendiren şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor.

26 Haziran 2026 günlerden cuma bugün, haftanın son çalışma günü. Haziran'ın da son hafta sonusu olacak bu efendim. Deniz kıyısına yakın olup da sezonu açmayanlar için belki de son böyle kalabalıklardan önceki fırsat diyebiliriz. Çünkü okullar da tatil oluyor bugün itibariyle, biliyorsunuz ki birçok okulda da yine son ders zillerinin çalınmasıyla birlikte bu hafta sonu birazcık daha dolu dolu olacaktır sahil kesimleri, değil mi efendim? Gününüz keyifli olsun, gününüzü keyiflendiren şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerini uyguladığı öğrenci gelişim raporunda geçen yıl biliyorsunuz ki Atatürk görseli ve İstiklal Marşı'na yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı ve eğitimciler ve velilerden gelen tepkilerin ardından bu yıl hazırlanan raporlarda Atatürk'e yeniden yer verilmiş. Bu konuyu da hatırlatmış olalım. Günün Sevilen Şarkıları Festivali'de sizleri selamlıyor. Karne günü bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma efendim.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
4: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
7: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil. En zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
8: Reklamları dinlediniz.

güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize efendim güzel bir tatil dönemi dileğinde, temennisinde bulunalım. Birazcık notlar kötüyse üzülmeyin. Toparlamak için bir fırsattır. Üzülebilecek aşamaya gelebiliyorsanız toparlamak için ümidiniz, umudunuz ve çabanız da olacaktır diye tahmin ediyorum sevgili gençler. Efendim güzel bir yaz dönemi olsun. Tabii ki dersler kötü geldi diye böyle çok da asılmanın da manası yok. Yazın da, gençliğin de, çocukluğun da hep böyle tadını çıkarttığınız dönemler olsun. Yeterince ders çalıştınız, yeterince arkadaşlarınızla zaman geçirdiğiniz, yeterince işte bilgisayarlarla, tabletlerle zaman geçirdiğiniz bir dönem olsun. Her şeyi doyasıya tadında yaşamanın faydası olsun sizlere diyelim. Günün keyifli bir şarkısı da gençler için gelsin. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde en sevdiğiniz şarkılar sizleri selamlamaya devam ediyor. Beni dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerim için bir kez daha muhteşem bir gün diliyorum değerli dinleyenler. 26 Haziran bugün, haftanın son çalışma günü. Bugün karne günüydü. Karnesini alan tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik edelim efendim. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize de hatta güzel bir tatil dönemi temennisinde bulunalım. Eksiklerin toparlandığı bir yaz tatili olsun. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi keyifle geride kalan yaz boyu keyifli şarkılar da festivalde seni bekliyor, unutma.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD milli takımının kampında geçtiğimiz pazar günü efendim adeta film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Yıldızları kurtaran kişiye yardım ettiği kişilerin futbolcu olduğunu anlamamış bile. Pizza yemek için otelden çıkıyorlar ve otele dönemiyor ABD milli takım oyuncuları değerli dinleyenler. Yemek sonrası kampa dönüş yolunda Pasifik sahil yolu üzerinde meydana gelen büyük bir trafik kazası nedeniyle yolun tamamı kapatılıyor ve geçişe izin verilmediyor iniliyor. Bu durum oyuncuların otele dönüşünü de kısa süreli bir krize dönüştürüyor. Sıcak havada yaklaşık 40 dakika boyunca yüzmek zorunda kalma ihtimalleri zaten baldır sakatlığı bulunan ve Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı tartışılan Pulisic'i açısından da riski daha çok arttırıyor ve yol kenarında ilerlerken point yakınlarında ve trafiğe çıkış izni bulunan lüks bir golf araçları satan bir bayi fark ediyorlar. Çareyi içeriden yardım istemekte buluyorlar efendim. Dükkan sahibi futbolcuları tanımıyordu ve ticari düşünmeyi bırakarak futbolcuları otele götürüyor futbolcu olduklarını sonrasında öğrenerek efendim. Bu jeste Amerika'da bu aralar basında konuşulan konular arasında.

Festivali günün en iyileri bunlar. Her an ve her saniye sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Haftanın son çalışma gününde, karne gününde karneleri aldık ve kutlamayı yapıyoruz efendim. İyisiyle kötüsüyle. Geride bıraktık koca bir yılı değil mi efendim? Çalıştık, çabaladık. Belki de çalışmadık. Keyfimiz yeterince yerinde değildi. Ama çalışacağız. Biliyoruz en azından bunun bir sorumluluk olduğunu biliyorsak. Böyle düşük geçen bir yılın ardından bir sonraki yıl daha çok çalışarak o yılı da telafi edebilirsiniz. Hiçbir şey için geç değildir. Bunca yıl çalışmamış olabilirsiniz. Bu sene itibariyle heves edin efendim. Başlayın ve nereden başlarsanız sizin için keyifli ve kaliteli olur diyelim. Günün sevilen şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Güne kaliteli ve keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki hafta sonu geliyor. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar da artıyor. Sadece kıyı Ege kıyılarında rüzgar birazcık şiddetli. Onun dışında Karadeniz kıyılarında yağış var ama başka bir noktada Akdeniz ve Ege'de bir deniz tatili planı yapıyorsanız ya da Marmara kıyılarında bu hafta sonu güzel bir tercih olabilir. Hava sıcaklıklarının da arttığı bir hafta sonuna giriyoruz. Efendim, hepinize şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansu Öğütlü Festival'de 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydim. Efendim hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü yeniden aynı saatte festivalde keyifli şarkılarla buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Cem Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırma

0: Mada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
1: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İlçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
4: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
6: Zirve zirve duygama.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536-505-8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
7: Reklamları dinlediniz.

susacak biliyorum elbet çok zor olacak gönül isyan edecek dil susacak.

ben nefsim, derdim var dermanım yok. Derd istersen ben nefsim, derdim var dermanım yok. Var da yok, yok

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
6: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
0: Reklamları dinlediniz.

6 Haziran 2026 günlerden Cuma. Hayırlı cumalarımız olsun. Kuzgörü Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Okullar kapanıyor bugün. En güzel buketler, en güzel aranjmanlar, mezuniyet çiçek tanzimleri. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. 0507 604 46 00 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi bırakabilirsiniz. Ya da Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar'daki dükkanımıza gelebilirsiniz. En güzel mezuniyet buketleri, çiçekler, aranjmanlar, tanzimler. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde mezuniyetleriniz hayırlı olsun. Ana utandırmasın. Yine eğitim hayatında da başarılar diliyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz efendim.

0: ne gurur, ne kıvanç, maşallah. Balolar içinde en güzel abiyeler, ayakkabılar, bay bayan. Modanın en son en gözde en yeni kreasyonlarıyla güzeller alışveriş merkezi sizleri bekliyor. Çıkın çıkın gelin. Evet, düğüncüler 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde de gelinlikleri hediye ediyoruz zaten. 5.000 TL'den başlıyor, 15.000 TL'ye kadar model model, desen desen, kalite kalite, marka marka gelinlikler güzeller alışveriş merkezinde. Başladık efendim, hoş geldiniz, hayırlı cumalarımız olsun.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek torf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

Bugün çiçek galerisi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla okullar tatil oluyor. Balolar, mezuniyet törenleri devam ediyor tüm hızıyla bir taraftan. Bugün ve yarın en güzel buketler, aranjmanlar, efendim çiçek tanzimleri, mezuniyet çiçek tanzimleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir. Sipariş bırakabilirsiniz. Dilerseniz Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz.

0: Fırat'la radyolarda. Radyolarda.
1: Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507-604-46-0. 0507-604-46-0 rezervasyon hattımız.

Özgün Çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızda ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan komple, düğün yapmayın.
1: Komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz.

0: Gel bize kucak açsa.
1: Gün çiçek galerisi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. Okullar tatil oluyor. Balolar, mezuniyet törenleri devam ediyor tüm hızıyla bir taraftan. Bugün ve yarın en güzel buketler, aranjmanlar, efendim çiçek tanzimleri, mezuniyet çiçek tanzimleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir. Sipariş bırakabilirsiniz. Dilerseniz Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Şoför abla radyolarda.

0: şimdi. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha önce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Reklamları dinleyin.
5: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

Özgün Çiçekler'in katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla okullar tatil oluyor. Balolar, mezuniyet törenleri devam ediyor tüm hızıyla bir taraftan. Bugün ve yarın en güzel buketler, aranjmanlar, efendim çiçek tanzimleri, mezuniyet çiçek tanzimleri. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde 0507 604 46 00'dan bizlere ulaşabilir. Sipariş bırakabilirsiniz. Dilerseniz Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz.

0: 30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: Önemli duyuru. Önemli duyuru. İlçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazaları neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

Yalnızlık Allah'a mahsus. Benim ne haddim? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim...

gün çiçek galerisi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla okullar tatil oluyor. Balolar, mezuniyet törenleri devam ediyor tüm hızıyla bir taraftan. Bugün ve yarın en güzel buketler, aranjmanlar, efendim çiçek tanzimleri, mezuniyet çiçek tanzimleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde 0507 604 46.00'dan bizlere ulaşabilir. Sipariş bırakabilirsiniz dilerseniz. Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz.

Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.

9 gün çiçek galerisi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. Okullar tatil oluyor. Balolar, mezuniyet törenleri devam ediyor tüm hızıyla bir taraftan. Bugün ve yarın en güzel buketler, aranjmanlar, efendim çiçek tanzimleri, mezuniyet çiçek tanzimleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde 0507 604 46.00'dan bizlere ulaşabilir. Sipariş bırakabilirsiniz. Dilerseniz Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen dinleten programımıza dahil olan eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Onu saymayalım, yeniden görüşelim şimdilik. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Medeni Berke İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul kapanış programı ve karne töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki her yıl kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan markaları internet adresinden açıklamaya devam ediyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar başlıkları altında taklit ve tahşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerle birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde bazı markaların dana kıyma ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme diğer sanıkların beraatine karar verdi. Çekmeköy'de Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sırasında cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Venezuela'da arka arkaya iki depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak hazırlıklara başlandı. Ekipleri taşıyacak iki uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket edecek.
1: Cemil Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
2: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: radyotuzgölü.com.
6: Reklamlar.
7: Zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil zil
6: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koç Sağlı.
7: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kırık Plak.
10: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Kırık plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün kırık plakta yine hep beraber geçmişe doğru sizlere güzel bir yolculuğa çıkarmak için geldim. Tam 2 saat boyunca sizlerle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün neden bahsedeceğiz? Efendim bugün eski pazar alışverişlerinden bahsedeceğiz. Mesela cumartesi akşamı evde küçük bir liste hazırlanırdı, hatırlayın. Domates, salatalık, patates, biraz maydanoz, 1 kilo elma. Sabah erkenden kalkılır, file torba hazırlanır, para kesesi çantaya konurdu. Pazar sabahının o kendine has kokusu olurdu. Taze sebze, sabah serinliği, çay ocağından gelen demli çay kokusu. Daha pazara gitmeden içimizde garip bir heyecan olurdu. Çünkü o alışveriş evin

eski pazar alışverişlerinden bahsedeceğiz dedik bugün sizlere. Pazara girer girmez bir ses korusu karşılardı bizi. Taze fasulye burada, 3 kilo 5 lira. Her tezgahtan başka bir melodinin yükseldiği o kalabalık aslında bir şehir senfonisiydi. Ellerinde file torbalar, başında şal, kolunda çocuk, herkesin kendi alışveriş rutası vardı. O kalabalığın içinde tanıdık bir ses duymak, komşuya rastlamak bile pazarın tadına tat katardı.

0: Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

0: yaşamaya.
1: Eski pazarlardan, eski pazar alışverişlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Efendim, pazarda sebzeler, meyveler dizilmiş bir renk cümbüşüydü. Domatesin kırmızısı, biberin yeşili, limonun sarısı. Tezgahlar bir tablo gibiydi. Anneler bastırırdı parmakla, taze mi bu diye sorardı. Esnaf da abla sabah tarladan geldi derdi. Şimdi o güven, o sohbet, o göz göze gelen samimiyet maalesef yok. Çünkü artık marketlerde barkod var ama o tezgahın sıcaklığını hiçbir yer

kilo 5 lira çok değil mi derdi annem eskiden. Esnaf gülümser, abla sana 4 olsun derdi. Pazarlık sadece fiyat indirmek değil, bir iletişim, bir küçük sohbet, bir tebessüm alışverişiydi. O an pazarcı da müşteri de oyunun bir parçası olurdu. Sonunda herkes memnun ayrılırdı. Şimdi etiketler sabit ama o pazarlığın verdiği insani sıcaklık fiyatlardan çok daha değerliydi.

Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eski pazarlardan, eski pazar alışverişlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Mesela eskiden pazarda her şeyin tadına bakılırdı. Karpuzdan bir dilim, üzümden bir salkım, zeytinden bir tane. O tatlar alışverişin en güzel kısmıydı. Bu tatlıymış, bundan alalım diyen annem tezgahın arkasındaki samimi bakışla göz göze gelirdi. O anda alışverişten çok bir güven duygusu satılırdı aslında. Artık hiçbir markette o güvenin tadı maalesef yok.

0: İlçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romorklu traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki römorkların arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Kırık plak.
2: Reklamlar.
3: Özkutaş Petrol. Çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al, ister 1000 litre al. Fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet. Aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
4: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl İlkokulu yanı 40/22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Reklamları dinledin.
5: Kırık plak.
6: Radyo Tuzgölü'ndesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz. Tabii ki şehrin en iyisindesiniz efendim. Programımız devam ediyor.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken geçmişe doğru yolculuğumuz da devam etmekte. Efendim pazar dönüşü evin yolu uzardı mesela. File torbalar kolları keser ama kimse şikayet etmezdi. Çünkü o torbalarda sadece sebze meyve değil, haftalık düzen, huzur, evin bereketi taşınırdı. Kapıdan girince annem hemen bir sofra kurar, taze alınan domatesle peynir kesilir, yanında sıcacık ekmek olurdu. O sofralar işte pazarın asıl ödülüydü.

Sevgili dinleyenler, eskiden bizim için pazarın anlamı başkaydı. O kalabalıkta kaybolmak, annemizin eteğini sıkı sıkı tutmak, bazen pamuk şeker ya da mısır istemek. Elimize tutuşturulan bir muz ya da elma sanki bir hazine gibiydi. Eve gelince ben de taşıyayım diye yardım etmeye çalışırdık. O küçük sorumluluklar aslında büyümenin ilk adımlarıydı.

Eski pazarlar diyoruz efendim bugün sizlere. Bir köşede peynir, öte yanda zeytin, karşıda köy tereyağı. Her tezgahta başka bir memleketin kokusu, başka bir aksan olurdu. Erzincan Tulum abla şöyle bir dene. Aydın inciri yeni geldi. O pazarlar aslında ülkenin küçük bir haritası gibiydi. Her tezgahta başka bir hikaye, başka bir insan yüzü.

Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle, bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.

Sevgili dinleyenler, hatırlayın, yağmur yağdığında pazardaki tezgahın üstü naylonla örtülürdü. Çamura bata çıka alışveriş yapılırdı ama kimse vazgeçemezdi. Çünkü o pazar alışverişi sadece ihtiyaç değil, bir alışkanlıktı. O kokan toprak, o buharlaşan sebze kokusu bir tür huzurdu. Şimdi AVM otoparklarında alışveriş yapıyoruz ama o naylonun altındaki sıcaklığı maalesef bulamıyoruz.

Bugün sizlere eski pazar alışverişlerinden bahsettik ve geldik günün sonuna. Günün sonunda pazarcılar "topluyoruz abla" diye bağırır, tezgahlar boşalır, yerlerde birkaç limon, birkaç yeşillik kalırdı. O sessizlik bile huzurluydu çünkü herkes evine bereketle dönmüştü. O pazarların sonundaki yorgunluk garip bir mutlulukla karışırdı. Şimdi geriye sadece hatırası kaldı. Naylon poşetlerin hışırtısı, esnafın gülümsemesi, evin kapısından girerken duyulan o "oh bitirdik" hissi.

Efendim bugünlük yine maalesef biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Hafta sonu malum sizlerle beraber olamayacağız ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Çok güzel, çok keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesiye kadar kendinize iyi bakın efendim. Ben Nurgün. Hoşçakalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel güvenlik günü ve haftasının mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
3: Spor.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar.
3: hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat, aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı, Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 48 76. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
4: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
5: Reklamları dinlediniz.

diyeceksin. Yok öyle bir şey be güzelim, yok öyle bir şey. O işi bir kalem geçeceksin. Sen gelmek istedin de geri mi çevirdiler? Yoksa o sana yaramaz, boşver gitme mi dediler? Tabii ya, unuttum. Aramıza girdi engeller. Olsun be güzelim, olsun.

0: her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo
1: Bizi
0: Tuzgölü.
1: Tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
5: Özkutaş Petrol, çiftçinin, şoförün ve üreticinin gücüne güç katıyoruz. Tarlada, yolda, arazide, biçer döverden traktöre, kamyondan iş makinelerine kadar tüm araçlar için kaliteli motorin artık Özkutaş Petrol'de. Motorin sadece 56 lira 65 kuruş. Güçlü performans, kesintisiz çalışma, uygun fiyat. Aradığınız yakıt burada. Ve en önemlisi, ister 1 litre al ister 1000 litre al, fiyatlar hiçbir zaman değişmiyor. Evet, yanlış duymadınız. Az alanda, çok alanda aynı avantajlı fiyatla yakıt alıyor. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmaz. Kacarlı yol ayrımı Şerefli Koçhisar. Tüm çiftçilerimize, sürücülerimize ve üreticilerimize özel fırsat. Detaylı bilgi ve sipariş için 0533 488 4876. Özkutaş Petrol, gücünüzü yolda bırakmayan yakıtın adresi.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 6177.
7: Şerefli Koçhisar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet
4: hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306.

0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel güvenlik günü ve haftasının mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi katkılarıyla

0: Haberleri dinlediniz.
1: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
0: Güzel Alışveriş Merkezi hava durumunu sunar.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi hava durumunu sundu.
1: Spor.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
5: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
8: Reklamları dinlediniz.

0: ilçemizin önemli bir tarım bölgesi olması nedeniyle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Bu vesileyle tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve verimli bir hasat dönemi diliyoruz. Emniyet yetkililerimiz tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda özellikle E90 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan romörklü traktör sürücülerimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki romörklerin arka kısmında gece görüşü sağlayacak reflektörlerin bulunması, traktörlerde sarı döner inkaz lambasının çalışır durumda olması, karayolu üzerinde seyir esnasında tüm trafik kurallarına eksiksiz uyulması, karayolları trafik kanunu gereğince zorunlu olup can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Hasat telaşı ve yoğun çalışma temposu nedeniyle oluşabilecek dikkatsizlikler istenmeyen trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin hem kendi güvenlikleri hem diğer kullanıcıların güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları önemli rica olunur. Bereketli hasat güvenli yolculuklarla mümkündür. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kurallara uyun, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
0: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905.

0: Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: Reklamları dinlediniz.

sana yüreğimi açıp yanlış yaptım seni seçip. Belki birkaç duble içip unuturum, unuturum. Başımı önüme eğip işte bugün o gün deyip kefenimi sağken giyip unuturum, unuturum. Ben gönlümü avuturum, zor da olsa unuturum. Zor da olsa unuturum, unuturum. Her frekans

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536-505-8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar. Dikkat dikkat! Ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres: Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530-051-8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Kaderi lokman, düşmanların inadına icadın değeri değil.
1: Şerefli Koç Sarın.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek